Herkese günaydın. Hamburg'dan güneşli bir gün. Birkaç gündür güneşli, keyifli. Yani bizim açımızdan iyi Hamburg. Ama pervane kullanıyorum bugün. Çok bayağı rutubetli bir gün. Biz keyif almaya çalışalım. Evet, bugün babalar günü diyorlar. Bilmiyorum babaların günü oluyor mu da. Yani ben günlere inanmıyorum, kim ne derse desin. Her gün babaların günü, her gün annelerin günü, her gün evlatların günü, her gün insanların günü. Sabah kalkıyoruz, nefes alıyoruz. Harika, gözlerimiz etrafı gözetliyor, görüyor, harika. Yani o yüzden günlere ben pek takılamıyorum ama yine de bugün babalar günü dolayısıyla biraz sonra. Ama yok, şimdi hemen bakalım Müslüm Baba'dan ne varmış? Evet, biz babadan böyle gördük diyor. Bütün babalara gelsin. Bakalım ne diyor Müslüm Baba? Biz babadan böyle gördük. Sözleri harika.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Evet, menekşe. Menekşeleri çok severim. Baharda harika açarlar. Yani baharın başlangıcı menekşeyle başlar. Menekşeleri ayrı bir severim. Çok da güzel kokarlar doğada. Dolaştığımda görürüm. Evet, müdavim dinleyenlerimizden Mahmut Bey. Aynı zamanda dinliyor, aynı zamanda katılıyor. Çok harika. Ne diyor? Güneşli ve sıcak bir Hamburg sabahından Ali Bey, herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Ben size tamamen katılıyorum. Neden derseniz, sevginin, saygının bir günü olmaz bence. Her gün anne babalar günü. Onların hakkı hiçbir zaman ödenmez. Ne derin anlayış. Bence de her gün anne babalar günü olmalı, evlatlar günü de olmalı bence. Yeğenler, kuzenler, arkadaşlar günü. Yani bütün seneyi paylaştırmak lazım. Bütün seneyi bu şekilde anlamak lazım. Evet, şimdi ne diyoruz? Yine bir kelam diyorum.

Yıllar evvel Mevlana'nın o meşhur, yani aşk demişken, Mirkelam aşktan gitmişken, ben de yıllar evvel seslendirdiğim meşhur şiiri vardı. Bugün Ahmet benim ama dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim ama yemle beslenen kuşcağız değil. Biraz şiirle girelim, biraz geçmişe uzanalım. Bakalım o yıllarda nasıl seslendirmiş, nasıl yorumlamış. Bir 10 yıl olmuş.

Bugün Ahmet benim. Ama dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim. Ama yemle beslenen kuşçağız değil. Enel Hak kadehiyle bir yudum içen sızdığı hak şarabından. Şişelerle, küplerle içtim ben, sızmadım. Ben sultanların aradığı sultan. Ben hacetler kıblesiyim. Gönül kıblesiyim ben. Ben cuma mescidi değilim. İnsanlık mescidiyim. Ben saf aynayım. Sırrım dökülmemiş, paslanmamışım. Ben kin dolu bir gönül değilim. Tur-i Sina'nın gönlüyüm ben. Üzüm sarhoşluğu değil benim sarhoşluğum. Benim sarhoşluğumun sonu yok. Tarhana çorbası içmem ben. Can yemeği yerim. İçerim can şerbeti. İşte sarattı seni bir gümüş bedenlinin özlemi. Altın haline geldin artık.

0: Sen altına aşıksın, altın benim rengime aşık. Gönlü saf sufiyim ben, benim tekkem alem, medresem dünya benim. Değilim abalı sufilerden, ister yakarış eri ol sen, ister meyhane eri. Bundan sanki ne çıkar, yok cumartesiymiş, cumaymış, bence ne farkı var. Gerçeğin tadını alan er, ne altına aldırış eder, ne kalender tacına bakar, ne tasası vardır ne kini. Ey Tebrizli Akşemsi, yüzümü göstermeseydin sen, yoksul, çaresiz kalırdı kulun, ne gönlü olurdu ne dini.
1: Evet, Mevlana yine bizi götürdü. Burada çok metaforlar kullanarak konuyu çok iyi anlatıyor. Ne diyor? Tarhana çorbası içmem ben. Can yemeğim, içerim can şerbeti. İşte sararttı seni bir gümüş bedenlinin özlemi. Altın haline geldin. Sen altına aşıksın. Altın benim rengime aşık. Evet, burada tarhana çorbası dediği şu metaforumuz dünya nimetleri. Ben sen diyor dünya nimetleriyle doyuyorsun diyor ama benim ruhum, çünkü ruhun dünya nimetiyle doyması mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla ruhunu başka türlü doyuruyor. Efendim sen altın rengini aldın diyor. Yani sen dünya nimetlerine o kadar tapar hale geldin ki diyor. Artık diyor sen insanlıktan çıktın. Altın haline geldin diyor. Evet, şimdi bütün satırları komple bir tefsir yapmayalım ama harika bir parça. Yani kısaca şunu da söylemek istiyorum. Mesela bugün Ahmet benim. En azından girişi şey yapalım, analiz edelim. Ama dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim. Ama yemle beslenen kuşçağız değil. Şimdi bugün Ahmet benim dedi ama dünkü değil dedi. Yine bir başka yerde ne diyor? Her gün bir yerden göçmek ne hoş. Bulanmadan, donmadan. İnsan akamadığı zaman, akıntıya doğru gidemediği zaman ve bulandığı zaman, artı donduğu zaman, yani derler ya efendim, hatta ben kitabımda da bahsettim. İnsan neye benzer ya da neye benzemeli? Bu dörtlüklerinden, Mevlana'nın dörtlüklerinden yola çıkarak şunu söyledim. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, tül perdesi dansından vazgeçer mi? Hayır, geçmez. Salına salına dansına eder. Dolayısıyla dünkü hallerimizle kalırsak katılaşırız. Dün kızdık birine ya da kırıldık birine ya da üzüldük. Orada kalırsak böyle donmuş gibi olursun. O zaman akamazsın. Hayatın içinde efendime söyleyeyim bir ırmak gibi coşamazsın. Bir tül perdesi gibi dans edemezsin. Onun için bugün Ahmet benim. Ama dünle kayıtlanan, dünün hikayeleriyle kendini yıpratan, strese, depresyona giren, sonra da hastalık bulan kişi değilim diyor. Bugün Anka benim ama yemle beslenen kuşçağız. Eline atıf nereye? Dünya nimetleriyle. Hani anka vardır, kaftanın arkasına geçebilir. Hani o ruhumuzu temsil eder. Ruhumuz o kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Ama dar yelpazede, dar kalıplarda adeta ruhumuzu işkence ediyoruz yani bir yönüyle. O yüzden hep söylerim, yine bu Mevlana'nın sözlerine denk gelecek Ömer Hayyam'dan. Geçmiş gitmiş bir günü artık ne yad edersin? Gelmemiş bir gün için niye feryat edersin? Bina kurma geçmişin, gelmemişin üstüne. Şu anı hoş geçir. Ömrü niye berbat edersin? Evet, şimdi ne diyelim? yeni bir parçalar gelelim. Çok konuştuk. Biraz müzikle ara verelim. Nefes alalım. Evet, yeni türküden Ne Var Fırtına diye bir parça. Hadi bakalım.
2: JoyTürk Akustik.

Mahmut Bey şiir yorumlamamızı beğendi. Evet, parça istedi ustamızdan. Allah rahmet etsin. Neşet Ertaş Baba'yı da analım. Evet, Gönül Dağı Boran olunca Mahmut Bey ve sevdiklerine, tüm dinleyenlerimize gitsin.

Günaydın değerli Metropol dinleyicileri. Güneş bugün hepimize gülücüklerle günaydın diyor. Ali Bey kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Sevim Hanım. Evet, müdavimlerimizden Sevim Hanım'ın mesajı. Sonra yine bir müdavimlerimizden teşekkür. Ya iyi ki varsınız. Stüdyoda yalnızım ama neşe veriyorsunuz. İyi ki varsınız. İnteraktif bir program oluyor böylelikle. Evet, Ayla Hanım'dan geliyor. Günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey. İyi pazarlar. Tüm şefkatli babaların güzel gününü kutlarım. Detaylar harika. Evet, Neşet babamız devam ediyor.

Bu dünyada her şey aşk üzerine. İster Tanrı aşkı olsun, ister Allah aşkı, ister çocuk aşkı, ister sevgili aşkı. Ama hep bir insan birleşme arzusunda, bir arada olma arzusunda. İnsanın hamurunda var bu. O yüzden hani çok arabesk falan diyoruz da o kadar da değil yani, gerçekten de bir istek, aşk, bir duygu. Duygusuz da insan yaşayamıyor. Evet, yine müzik diyelim. Şebnem Ferah, Sil Baştan diyoruz.

Hoş geldiniz İsmail Bey, neredesiniz? Günaydın Metropol ekibi ve dinleyicileri. Ahmet Kaya'dan kum gibi tüm herkese gelsin. İyi yayınlar, saygılar. Teşekkür ederim. Ahmet Bey hemen hazırladım. Evet, Ahmet Kaya. Kum gibi.

0: acımasız olmak şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi.
1: Evet, Ahmet Kaya, İsmail Bey'in isteğini yerine getirdik. Evet, Instagram'dan takipleşmek istiyorsak benim Instagram hesabım 2-3 günde bir şeyler konuşurum. Ali Aytaç TV, yan yana küçük harflerle, Ç yok tabii ki, Ali Aytaç TV. Buradan haberleşebiliriz. Evet, bazı arkadaşlar internet düşmüş, bazen böyle oluyor. Evet, şimdi de kime gidelim? Erol Evgin'e gidelim, biraz geçmişe, eskiye. Söyle canım diyor ama harika bir parça değil mi?

Sıradaki parçayı Hakan kardeşimiz gönderiyor. Nalan Altınörs, Nazende Sevgilim. Evet, Hakan Bey'e geliyor bu.

Evet, bu parçayı biraz yarım kestim ama bir mesaj geldi. Ne diyor Ayla Hanım? Düşmüştü internetten. Rahmetli babacığımın çok sevdiği Zeki Müren'in Gözlerin Doğuyor parçasını istesem mümkünse Ali Bey. Severek severek Allah rahmet etsin.

Eskide mektuplar atılırdı. Ben de çok attım. Çok bekledim mektuplar. Zeki Müren'in bu parçası onu getirdi aklıma. Mektupların kıymeti vardı. Şimdi mesajların bilmiyorum pek kıymeti var mı?

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından, geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

0: gecelerime.
1: Evet, bu şarkıyı Ayla Hanım'a gönderdik rahmetli babası için. Allah rahmet etsin göçenlere. Ne diyoruz? Büyüklerin dediği gibi bu dünya misafirhane. Çok da ciddiye almayacaksın, çok da hafife almayacaksın. İdare edeceksin. Çünkü yolculuk uzun. Yani sadece 70, 80, 90 yıl değil ömür. Evet, neyse, yine şarkılara gidelim. Beni fazla konuşturmayın. Evet, Zerrin Hanım'dan bir mesaj var. Seve seve yapıyoruz. Mesajı şöyle: günaydınlar herkese. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Zerrin Hanım. Kibariye'den gülü soldurmam rica etsem hayırlı pazarlar olsun. Evet, Kibariye diyelim. Gülü soldurmam.

Bugün biraz internet zayıf. Hadi Kibariye, neredesin? Allah Allah, gelmedi. Biz konuşuruz bu arada. Değil mi?

Evet, bu parça Hakan'dan tüm dostlarına diyor. Yani Hakan tüm dostlarına gönderiyor. Harika bir parça. Hakan Bey,

damla bile değildim, göle çevirdiler beni. Harika. İnsan bazen böyle buzdan heykel gibi oluyor, denizin içinde yüzen buzdan heykeller. İşte öğrendiklerimizle kalıplarımız, öbür kalıp bize vuruyor, çarpılıyor, kırılıyoruz. Buzdan parçayız ya. Ama o Ekvador'a doğru aktığında o buzdan heykel, bizler, egolarımız ne oluruz? Eririz ve okyanus oluruz.

yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Arkadaşlar haftada 3 gün bayağı yoğun bir tempo. Ben sizleri yalnız bırakmamak adına haftada bir güne indiriyorum bunu. Her çarşamba 10-12 arası buradayım. Türkiye saatiyle 11-1 arası. Yarın maalesef yoğun. Çarşambaları buradayız bundan sonra. Evet, Instagram'dan takip etmek isteyenler Ali Aytaç TV yazıyorsunuz yan yana küçük harflerle. Ç harfi yok. Oradan da takipleşebiliriz. Evet, şimdi Barış Manço'dan gidelim diyorum. Biraz neşeli bir şey olsun. Ondan sonra da Aşkın Nur Yengi deriz. Evet, domates, biber, patlıcan. Havalar yaz olmaya başladı. Hadi bakalım Barış Manço bizi biraz canlandırsın.

arkadaşlar, bir türküyle bitiriyoruz yayınımızı. Evet, çarşamba günü. Hakan diyor ki yarın görüşürüz radyoda. Evet, çarşambalar haftada bir güne bu yayınları indirdim. Benim vaktim, saatim böyle şimdilik. Ne diyelim? Evet, çarşamba günü saat 10-12 arasında burada görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Şimdi yayına girecek diğer arkadaşlar geldi. Evet. Muazzez Ersoy'dan bir parça çalsın. Onlar geliyorlar bu arada. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.

Mutabakatta ABD ve İran birbirinin egemenliğini bir süreden beri ABD HTŞ'nin dümeni İsrail bir süreden beri ABD HTŞ'nin dümenindeki

Evet değerli dinleyiciler, isterseniz biraz daha sohbet edelim. Gerçi yaşadıklarımızı anlatalım. Ben son iki haftaydı Rojava'ya gitmiştim. Daha önce de biliyorsunuz belki 11. ayda en son Rojava'ya gitmiştim ve gördüğüm durum karşısında gerçekten şaşırdım. Çünkü Rojava, bildiğimiz Rojava, kendi kimliğini önemli oranda yitirmiş. Her tarafta rejimin etkisi var. Buna karşı rejim hala pek bir şey vermemiş. Örneğin Rojava'daki diplomalar halen kabul edilmiyor. Sözde Kürtçe dersi halen rejim tarafından kabul edilmiyor. Onun dışında birçok alanda rejim Rojava'ya girmişken ama diğer hakları gizli tutuyor. Gereken, kendisi açısından gereken, yapması gerekenleri yapmamakta. Yani şöyle, işte bir hoca bana şunu demişti, işte rejim yılan gibi bütün kurumlarımıza, Rojava'mıza giriyor ve her tarafı zehirliyor. Gerçekten de durum biraz öyle. Ocak, bu yılın Ocak ayındaki yenilgiden sonra Rojava yeni bir, başka bir Rojava olmuş durumda. Artık HTS'nin kontrolünde bir Rojava ile maalesef karşı karşıyayız. Bu da gerçekten insanı üzüyor ve ne oldu da bu kadar hızlı her şey oldu diyesi geliyor. Bunu baştan hemen belirteyim. Bu insanı demotive ediyor. Oradaki insanlar için ise bu çok daha zor. Onlar günlük olarak bu gelişmelerden etkileniyorlar. Hatta HTS'e, HSK'ye kadar, HSK'nin ön mahallelerine kadar ilerlemiş durumda. Askeri olarak şu anda durdurulmuşsa da sözde ona integrasyon anlaşmasıyla HTS'e, Rojava'ya büyük bir, Rojava üzerinde büyük bir etkisi, büyük bir o var olan gidişatı tersine çevirme anlamında önemli oranda etki sahibi, güç sahibi. Bu da Rojava'nın geleceğine dair bayağı kuşku yaratıyor, insanı korkutuyor. Bunlar benim korkularım, gördüklerimi anlattığım için bunu böylelikle söylemem gerekiyor. Ama Rojava'da durumlar pek iç açıcı değil diye bilirim. İsterseniz şimdi şu anda bir parça müzik dinleyelim. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Demin Almanca ki bölümde Rojava'yı detaylı anlattım. Umarım dinleyicilerimizin büyük bölümü Almanca anlıyor ve dinlemişlerdir. Şimdi Şvan'dan Dayık şarkısını çalıyorum.

Evet değerli dinleyiciler, şimdi de isterseniz biraz şımanı yarıda kestim. Çok üzüntülü bir müzik olduğu için. Birazdan Fehim Taştekin'in Orta Doğu üzerine bir podcastını yayınlayacağım. Oraya geçmeden önce isterseniz sizinle beraber bir müzik de yapalım. Bakayım Fehim Taştekin'in bugün neyi var? Ne hazırda var? Biliyorsunuz düzenli olarak YouTube üzeri Fehim abimiz program yapıyor. Bu programı isterseniz İran'a karşılık Abraham dayatması. Bu da Orta Doğu'da hepimizi etkileyen bir gelişme olacak. Bütün Orta Doğu'yu etkileyecek. Onun için de birazdan Fehim'i dinleyeceğiz. Fehim'e geçmeden önce isterseniz ama başka bir şey dinleyelim. O da Civan Hacı'dan isterseniz bir parça dinleyelim. Ondan sonra Fehim'e geçelim. Garibi.

0: Evet değerli dinleyiciler, artık programımızın sonuna gelmeden demiştim demin Fehim Taştekin'in İran'a karşılık Abraham dayatması, askeri tırmanış, ABD saldırdı, İstanbul, İsrail Lübnan'da sabote ediyor diye. İsterseniz bunu beraber dinleyelim, ondan sonra da bugünkü yayınımızı sonlandıralım. Hepinize İyi akşamlar diyoruz. Yarım saatlik podcast dinliyoruz.
1: Arkadaşlar hoş geldiniz. Soykırımcı Epstein Koalisyonu 3 aydır İran'a karşı yürüttüğü savaşı bir zafer görüntüsüyle bitirememenin hırçınlığını yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Arap ve İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından İran'la müzakere edilen anlaşmanın eli kulağında olduğu havasını estirmişti. Ardından birdenbire süreci tıkayacak ve gerilimi tırmandıracak hamleler geldi. Bir yandan Trump, İran'la anlaşmanın karşılığı olarak Arap ve İslam ülkelerine Abraham anlaşmalarına dahil olup İsrail'le ilişkileri normalleştireceksiniz diye tutturdu. Türkiye'den Suudi Arabistan ve Pakistan'a kadar herkesi İsrail ekseninde hizalamak istiyor. Daha önce özel temsilci Thomas Barak da benzer şeyi söylemişti. Akdeniz'den Hazar'a herkes hizalanacak demişti. Trump da bunun başka başka ifadelerle bunu dile getiriyor. Yani aslında imkansızı dayatıp işi yokuşa sürüyor diyebiliriz.

0: yarısı. Diğer taraftan Amerikan güçleri ateşkese rağmen İran hedeflerine saldırarak Körfez'de gerilimi tırmandırıyor. İran da karşılık veriyor. Şimdi her saldırıya nefsi müdafaa kılıfını geçirmeye başladı küresel devin uyanık kadroları. Öte tarafta İsrail, Lübnan'a yönelik ağır bombardıman dalgasına yeniden başlama kararı aldı. Halbuki Trump, Lübnan'ın İran'la vardıkları ateşkese dahil olduğunu kabul etmiş. Hatta sosyal medya hesabından Netanyahu yönetimine İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı, yeter artık diye çıkışmıştı. Bugün bu gelişmeleri sırasıyla ele almak istiyorum. Trump 25 Mayıs'ta ABD ile İran arasında arabuluculuk yapmaya çalışan ülkeleri deliye çeviren bir açıklama yaptı. İran ile anlaşmanın parçası olarak bölge ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek zorunda olduklarını savundu. Özellikle Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün Abraham anlaşmalarına girmelerini şart koşuyor. Malum 23 Mayıs'ta 8 ülkenin lideriyle İran'la anlaşma taslağını görüşmüştü. Bununla ilgili olarak da açıklama yapmıştı. Trump dünkü mesajında bu toplantıya atfen bu ülkelerin tamamının aynı anda Abraham anlaşmalarını imzalaması zorunlu olmalıdır dedi. Bir iki ülkenin katılmamak için bir nedeni olabilir, anlayışla karşılanabilir. Çoğunluk Abraham anlaşmalarını imzalayarak İran ile yapılacak anlaşmayı çok daha tarihi bir olay haline getirmeye hazır, istekli ve yetenekli olmalıdır ifadelerini kullandı. Abraham anlaşmaları 5000 yıldır ilk kez Orta Doğu'ya gerçek kuvvet ve barış getirecektir iddiasında da bulundu. Bununla Yahudiliğin derin tarihine gönderme yapıyor. Trump kimin İsrail ile önce kucaklaşacağına dair sıralama da yapıyor. Suudi Arabistan ve Katar derhal imzalamalı ve diğer herkes aynı yolu izlemeli diyor. Eğer Abraham anlaşmalarını imzalamazlarsa kötü niyet gösterdikleri için anlaşmanın parçası olamazlar diye de uyarıyor. Buradaki anlaşmadan kasıt şu: İran'la anlaşma bölge ülkelerinin çıkarlarını da güvence altına alacak. Abraham yoksa böylesi bir güvence de olmayacak. Amerika'dan bir şey beklemeyin demeye getiriyor. Trump görüştüğü liderlerin isimlerini tek tek sıraladıktan sonra adı geçen birçok liderle konuştuğumda, büyük liderle diyor ayrıca, büyük liderle konuştuğumda İran'ın Abraham anlaşmalarının bir parçası olmasından onur duyacaklarını söylediler. Vay canına, bu gerçekten özel bir şey olurdu diyor. Şimdi birdenbire burada İran'ın da Abraham anlaşmalarını kabul edebileceği gibi bir ihtimal varmış gibi konuşuyor. Gerçekten tamamen hayal dünyasında yaşıyor. Tüm ülkelerin Abraham anlaşmalarını zorunlu olarak derhal imzalamasını talep ediyorum diyerek dayatmasını tekrarlıyor açıklamasının içerisinde. Bir de ufak bir perde arkası var. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililere göre Trump ilk olarak...
1: Değerli dinleyiciler, bu Fehim Taştekin'in podcast'ı eski olduğu için bunu devam ettirtmeyeceğim. Şimdi isterseniz 3 gün önce Hamit Bozaslan'ın ABD desteğini çekerse Suriye'de durum ne olur konulu podcast'ını beraber dinleyelim. Evet, kusura bakmayın, demin gerçekten bir yanlışlık oldu ve bu yanlışlığı düzeltiyorum, özür diliyorum. Ama şunu da söylemem gerekiyor, konumuz biraz Rojava olduğu için, Suriye olduğu için, isterseniz Hamit Bozaslan'ın son olarak yaptığı Suriye'de rejim ayakta kalabilmesi ve ABD ve kısmı destek başlığı altında Hamit Bozaslan'la yapılan röportajı dinliyoruz.

0: en azından şu anda bu zirvenin bir öneme sahip olduğunu söyleyebilmek gerçekten çok zor. Çünkü İran meselesinin nereye doğru evrileceğini pek bilemiyoruz. Ve şunu unutmayalım. Beyaz Saray'da Batman'ın Joker'ine benzeyen bir tip var. Sanıyorum New York Times'ın Trump'ın itiraflı yayınlarını ya da konuşmalarını bir liste olarak hazırladı. Sanıyorum birbirleriyle çelişen 38-40 konuşma var. O yüzden henüz bu İran meselesi nereye varacak bilemiyoruz. İran'ın yarınki konumu ne olacak? Çünkü mesele sadece nükleer meselesi değil. Aynı zamanda İran'ın jeopolitik denklemlerdeki yeri, Körfez'de ne tür gelişmeler olacak? Bütün bu konularda aslında zirve bize hiçbir şey söylemedi. Şu anda belki dile getirebileceğim sadece bu. Avrupa'da beklentiler var. İran Savaşı'nın bitmesi, Lübnan'ın şu ya da bu şekilde bir istikrara kavuşması ve Ukrayna meselesinin yeniden bir öncelikli konu olarak ele alınması. Bu beklentiler çok yoğun olarak bütün Avrupa ülkelerinde var. Sadece Baltık ülkelerinde değil, sadece İngiltere'de ve Fransa'da değil. Bu beklentiler dile getirildi. Fakat bu beklentiler belli bir sonuca varabilecek mi? Ondan pek emin değilim.
1: Şimdi Trump'ın açıklamaları da var. Trump diyor ki bu savaşa dair, Trump İran'ın dondurulmuş varlıklarına dair sorulan soruya yanıt veriyor. Diyor ki dondurmanın çözülmesi, bu cevaplaması kolay bir konu. Onlardan çok miktarda para aldık. Bizim paramız değilken onların parasıydı ve biz onları belirli bir zamanda dondurduk. Sanırım geri vermek zorunda değiliz. Eğer geri vermezsek kimse bir daha dolara yatırım yapmaz diyor. Aynı zamanda onlara 2 trilyon dolarlık bir hasar verdik ifadelerini kullanıyor. Bunu kullanırken çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki İran'ın yeni liderleri akıllı, çok akıllı, çok daha az radikaller. Bence gerçekten ülkelerini seviyorlar. Şimdi Trump'ın açıklamalarının hepsi değişkenlik gösteriyor, yani gün içerisinde de gösteriyor ve pragmatik bir yaklaşımı da söz konusu. Bu açıklamalara baktığımızda dondurulmuş varlıkların geri verileceği ifade ediliyordu. Bugünkü zirve sonrası da, yani anlaşmada var maddelerde, bugün de gündeme geldi bu durumun kendisi. Trump İran'ın istediklerini vermezse eğer ve İran'da istediklerini alamazsa bu dinamik, savaş dinamiği nereye evrilir sizce?
0: Savaş her halükarda yeniden başlayabilir. Fakat şunu hatırlayalım. Bugünkü Trump'un konuşmasında da şu vardı. Ya 300 milyar dolarlık bir yardım fonu oluşturabiliriz İran'ın yeniden inşa edilebilmesi için, ya da bombalamaya yeniden başlarız. Yani o yüzden sanıyorum henüz bu konuda kesin bir tablo çizebilmek gerçekten çok zor. İran rejimi açısından çok önemli olan şu: İran rejimin ayakta kalabilmesi. Bu ayakta kalabilme hangi koşullarda olacak, ne tür tavizler verilecek, ABD yeni bir savaş safhasını başlatabilecek mi, başlatamayacak mı? İsrail'in kendi başına bir manevra sahası var mı, yok mu? Bütün bu sorulara verebilecek bir cevabımız yok. Şu anda görebildiğimiz şu: rejim ayakta. Rejimin ayakta kalması birçok soruyu ya da teşhisi beraberinde getirmekte. Vilayet ifakiyesinden bahsediyoruz. Yani bir teokrasiden. Fakat şu anda vali yok ama vilayet var. Bu vilayeti kim yönetiyor? Bu vilayeti yönetenler çok büyük bir ihtimalle artık pastaranlar. Ve pastaranlar açısından rejimin devam etmesi her şeyden çok daha önemli. İkincisi 1988-1989 sonrasında İran'da rejimin anlatabileceği bir hikaye kalmamıştı, bir söylem kalmamıştı. Söylem üretebilme kapasitesi, bir anlamlandırma kapasitesi sokağa geçmişti. Şu anda İran rejimi savaşı kazandık diyerek yeni bir anlatım üretebilmekte. Hatta şunu söyleyebiliriz, sokağı işgal etmekte. Sokağı, şu ana kadar sokağın sahibi olan göstericilerden temizleyip kendi tekeline geçirmekte. Yepyeni bir hikayenin oluşturulması, sanıyorum rejim açısından çok önemli olan rejimin ayakta kalabilmesi. Nükleer mesele büyük bir ihtimalle askıya alınacak, fakat hangi koşullarda askıya alınacak bunu bilemiyoruz. Rejim açısından ikinci önemli konu Hürmüz'ün ele geçirilmesi ya da Hürmüz'de rejimin varlığının rejimin kontrolünün Suriye'de bu şekilde uluslararası anlamda teyit edilmesi. Sanıyorum onlar açısından bir varlık meselesi ve Hürmüz meselesi en önemli sorunlar. Buna ABD nasıl bir cevap verebilecek bunu bilemiyoruz. ABD'de kim karar veriyor bunu da bilebilmek gerçekten zor. Pentagon'un Şahin kurumu bir 15 gün önce 20 gün önce de oldukça dile getirilmekteydi. Fakat şu anda görülebilen Pentagon'un nispeten marjinalleştiği, bunu kusurlu olarak söylüyorum. Çünkü elimizde bilgiler yok. Vance her halükarda bu savaşa karşı çıktığını dile getirmişti. Trump da bunu söylemişti. Ve Trump, yani Trump'un bugün bir karar verebilme kapasitesi, melekesi var mı? Yani Trump'un kognitif akli melekelerinden ben gerçekten çok büyük bir şüphe duymaktayım. Aynı zamanda ABD'de checks and balances, kontrol ve denge mekanizmaları denilen şeylerin oldukça zayıfladığını da görmekteyiz. Burada tabii başkan nasıl karar verecek onu bilemiyoruz. İkinci bir mesele benim açımdan çok önemli. Savaşın radikalleştirilebilmesi çoktur. Savaşın radikalleştirilebilmesi ABD'de ya da İran'da Mehdici ya da milenarist akılların ya da temaların seferber edilmesini beraberinde zorunlu kılmaktaydı. Burada çok ciddi bir kriz yaşanmakta. Evangelistler savaşı desteklese bile bunun bir Armagedon savaşına dönüştürmesi beklentisi yok. Ya da böyle bir dinamizm şu anda yok. Ve İran'da her halükarda Mehdici bir dinamik 1988-1989'dan sonra artık görülememekte. Savaşın radikalleştirilememesi kendi başına savaşın bitmesine yönelik adımların atılmasına beraberinde getirmekte. Fakat bütün bugün söyleyebileceğimiz her şey koşullu. Yarın her şey değişebilir. Bunu da belirteyim.
1: Evet, şimdi en önemli ayrıntı burada. Tabii ki Kasım seçimleri. Herkes şöyle tartıştı. Dediler ki Kasım ayındaki ara seçimlerde Trump buraya bir yatırım yapıyor. Çünkü hem Hürmüz özelinde hem içteki baskıyı, ekonomik sorunları dengelemek için hem de uluslararası baskı vardı İran meselesinde. İşte Avrupa Birliği ülkeleri biz bu savaşın parçası olmayacağız dedi. İngiltere olmayacağız dedi. Ve aynı zamanda karşımıza şöyle bir şey çıktı. Trump bir protesto dalgasıyla karşı karşıya kaldı. No Kings eylemleri, yani kralı hayır eylemleri ve bu da biraz tartışma yarattı. Bu Kasım seçimleri Trump'ı ne kadar etkilemiştir? Varsayalım ki Kasım seçimleri işte kongredeki seçimlerde dahil olmak üzere Trump'ın lehine gelişti hocam. Bu yeniden savaş dinamiğinin şekillenmesine mi yol açar yoksa başka bir ayrıntı mı olur?
0: Bu konuda da yani en azından şu anda bir şey söyleyebilmem mümkün değil. Şunu biliyoruz, Trump'ın seçilmesi aslında büyük bir zafer değildi. Demokratların yenilgisiydi, Cumhuriyetçilerin zaferi değildi. Ve hatırlayabildiğim kadarıyla kongrede Cumhuriyetçilerin çoğunluğu alt kürsüye dayanmakta. Şu ana kadar bildiğimiz, yani Amerikan seçim tarihlerinde son 30-40 yılda ara seçimlerde başkanın kaybetme ihtimali gerçekten çok yüksek. Bunda bazı istisnalar var. Fakat gerçekten çok yüksek. Ve şunu da görüyoruz, İran Savaşı'ndan önce de bile 2024'ten sonra yapılan bütün ara seçimler ya da önemli seçimlerde Trump kaybetti. Hatta Texas'ta kaybetti ve Texas çok önemli bir yer Cumhuriyet işçiler açısından. Aynı zamanda Kübalıların da kısmen de bulunduğu Florida kadar olmasa bir mekan. Yani o yüzden seçimin kaybedilme şansı var, riski var en azından Trump açısından. Ve Trump'un kalkıp da Amerikalıların alım gücü beni kesinlikle ilgilendirmiyor dediğinde bu ABD'de gerçekten çok büyük bir şok yarattı. Robert Niro'nun bir konuşması var, onu dinleyebilirsiniz. Yani bir ABD Cumhurbaşkanı kalkıp sizin alım gücünüz beni gerçekten ilgilendirmiyor dediğinde, bir başkanın sizin alım gücünüz gerçekten beni ilgilendirmiyor dediğinde bunun sonuçları olabilir. Bu sonuçlar Trump idaresinin, yönetiminin manevra sahasını daraltabilir mi? Kısmen daraltabilir. Çünkü Kore'nin her halükarda savaş konusunda söyleyebileceği bir söz söyleme hakkı var. Eğer Trump kazanırsa, tabii onu bilemiyoruz, Cumhuriyetçiler kazanırsa orada nasıl bir dinamik gelişecek da bilemiyorum. Fakat sanıyorum Kasım ayına varmadan önümüzdeki 60 gün gerçekten çok yoğun günler olacak. Burada ABD'deki savaş kanunları var, onları biliyoruz. Mesela Graham Türkiye'deki tanınan birisi savaşın devam etmesini istemekte. Pentagon'da savaşın devam etmesini isteyenler var. Evangelistler arasında bu gerçekten üstü bir akım. Yani bu gelişmeler nasıl olacak? Yani o yüzden son derece mütevazi davranarak şu anda her şeyi koşullu olarak dile getirmek zorunda. Tabii Suriye ve İran aynı, yani benzer ülkeler değil. Özellikle şunu hatırlamak gerekir. Suriye rejimi herhalde 2011'den sonra epeyce zayıflamıştı. Ve 2024'te, 25'te aslında Suriye ordusu tümüyle imha edildi. İsrail Suriye'den kalan orduyu tümüyle imha etti. Ve şu anda Suriye'de rejimin ayakta kalabilmesi ABD ve kısmen Suriye sayesinde. Yani bu destek çekilirse rejimin birkaç gün bile ayakta kalabilmesi söz konusu olamaz. İran çok daha değişik bir konu. Ama İran'daki rejim ABD ile bir konsansus oluşmasına yönelebilir. Görebildiğimiz şu, Hamerey'den bahsettiniz, Müştadama Hamerey'den. Resmi gider, resmi rehber o, resmi imam o, resmi fakir o. Ama şu anda görebildiğimiz kadarıyla İran'ı yöneten gerçek güç, Vahidi Pasdaran'ın generali. Yani orada bir güç kayması yaşanmış gibi görünmekte. İran rejiminin temel simalarının hemen hemen çok büyük bir kısmı yok edildi. Yani hem nesilsel anlamda hem iktidar anlamında bir güç kayması yaşandı. Ve o güç kayması aslında ilk kez yaşanmıyor. Yani 2005-2009 arasında Ahmadinejad İran'daki elitlerde çok büyük bir değişim yaratmıştı. Ve kendi yaşında yani 1980'de 22-23 yaşında olan Pasdaranlar iktidarın önemli bir kısmını ele geçirmişti. Fakat yaşlılar hala oradaydı. Şu anda yaşanan aynı zamanda nesilsel bir değişim. Bu rejim kendi varlığını devam ettirebilmek için ABD ile çalışmayı tercih edebilir. Bunu dile getirmek gerekiyor. Fakat bu mümkün de olmayabilir. Çünkü söz konusu olan sadece rejimin kendisi değil, aynı zamanda dış faktörler ve dış aktörler. ABD'nin şu anda verdiği görünüm bir belirsizlik. Yani bu gemide bir kaptan yok. Ve bu çok büyük bir güvensizlik yaratmakta ama aynı zamanda çok derin, geniş manevra sahalarının oluşmasına sağlıyor. Bu İsrail için de geçerli, yarın İran için de geçerli olabilir. Yani biz bu ABD'yi her halükarda yönetebiliriz. Zaten bir karar mekanizması yok. Zaten her halükarda bir şey yapamazlar. En azından böyle bir yönelim olabilir. Diğer bir faktör tabii Arap ülkelerinin konumu. Arap ülkeleri her şeye rağmen çok önemli. Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'da aslında siyasi olarak önemli bir rol görmese bile Mısır'ın konumu önemli. Ve bütün bunlar ABD'ye artık güvenilemeyeceğini verebilirler. Ve bunların şu anda dile getirdikleri bir konsensüse varılması, fakat bu konsensüs içerisinde aynı zamanda İsrail'in himayesine girdi. Bu emirlikler açısından son derece açık. Şu anda da çok açık. Büyük bir ihtimalle Bahreyn açısından da çok açık. Katar tabii çok daha değişik bir konumda. Suudi Arabistan, İsrail'i kızdırabilecek en ufak bir adım atmak istemekte. Yani bir yandan konsansüsün oluşması, Körfez gemilerinin, Hürmüz'ün açılması, ticaretin ve petrol ticaretinin yeniden başlaması, Hürmüz sadece petrol ticareti değil, aynı zamanda Asya'dan gelen metaller bir kısmı Hürmüz'den geçmekte. Ve diğer yandan uzun erimli bir zaman dilimini gerektirecek olan yeni bir güvenlik sisteminin oluşması ve bu sistemin aynı zamanda İsrail'le eklenmiş bir şekilde yaratılması. Burada da koşullu konuşuyorum. Yani 24 saat sonra ne olacağını bilemiyoruz. Bu konuda sanıyorum Lokman Hoca tümüyle haklı. Yani savaş bitti diye bilmek mümkün değil. Her şey yeniden başlayabilir. Çok değişik dinamikler var. Bu dinamiklerin bir kısmı radikalleşebilecek dinamikler, diğer bir kısmı radikalizmini kaybeden dinamikler. Çok çetrefik çünkü çok terimli bir denklemle karşı karşıyayız. Yani o yüzden dediğim gibi çok dikkatli olalım gelecekle ilgili öngörülerimizde. Fakat yani şu anda bir konsansüs beklentisi görülmekte ve ABD'ye güvenilemeyeceği, ABD rejimine güvenilemeyeceği çok açık bir şekilde görülmekte. Bu sanıyorum ABD tarihinde ilk kez olan bir olay. En azından Soğuk Savaş'tan bu yana olan ilk kez olan bir olay. Yani en azından 25 yıl kadar hatırlar. 1980'lerde Reagan dönemi gerçekten son derece saldırgan bir siyasete siyaset gütmekteydi. Ve son derece kinik bir siyaset hem Orta Doğu'da hem Afganistan'da hem Latin Amerika'da, Orta Amerika'daki iç savaşların başlamasında bu da 10 yıl devam etmesinde Reagan idaresinin çok önemli bir sorumluluğu vardı. Fakat öngörülebilir bir rejim. Öngörülebilir bir idare. Yani Reagan'ın ne yapacağını şu ya da bu şekilde bilebiliyordu. Bu Obama için de geçerliydi. Bu kısmen bu Biden için de geçerliydi. Yani ilk kez sanıyorum böylesine bir bunu bir nihilist bir proje olarak da tanımlayabiliriz. Ve bu nihilist proje aslında dile getirilmekte. Yani neo konservatörler değil, fakat yeni gericiler, kendilerini yeni reaksiyonlar, yeni gericiler diye tanımlayan bir akım var şu anda ABD'de ve İngiltere'de. Nick Land, bunların teorisyenlerinden birisi. Nick Land aslında bir eski solcu, fakat şu anda kendisini neo reaksiyonlar olarak göstermekte. Ve Nick Land çok açık bir şekilde bunu dile getirmekte. Dünyanın geleceği yıkımdan geçmekte. Dünyanın geleceği büyük felaketlerden geçmek. Ve demokratlara seslenirken şunu söylemekte, hiçbir şeyden umut beklemeyiniz. Yıkımdan, çöpünden başka bir çaremiz yok. Yani burada aynı zamanda nihilist bir boyut var. Ve bu nihilist boyut sanıyorum Avrupa sahalarında da kısmen, sağ partide de kısmen görülebilen bir olgu. Fakat özellikle ABD'de görülen bir olgu. Ve bu nihilizm aynı zamanda büyük bir belirsizliği de verir. Bu nihilizm eğer ABD'de denge ve kontrol mekanizmaları olabilseydi, checks and balances dedikleri şey, o zaman belki dengelenebilirdi. Fakat bunların olmadığı bir yerde bu nihilizm gerçekten son derece yıpratıcı sonuçlar üretebilir.
1: Evet, şimdi burada Orta Doğu'da önemli aktörler. Kürtleri bir konuşalım. Nereye konumlanıyorlar? Daha sonra size şeyi soracağım ve sonra hocaya bağlayacağız. Kürt meselesi Türkiye'de çok önemli bir çözüm süreci, süreç var burada. Nereye evrilecek? Hocam şimdi Orta Doğu ekseninde Suriye, İran ve Irak, Lokman Ergün çok önemli bir yerin altını çizdi yine. İşte orada Peşmerge'nin de entegrasyonu süreci tartışılmaya başlandı. Ne oluyor denildi ama şimdi Suriye'deki entegrasyonu nasıl görüyorsunuz? Tom Barak'ın bu ziyaretleri bize ne söyler? Yeniden görevlendirilmesi ve Kürtler şu an Türkiye'yi biraz dışında tutarsak, Türkiye ile de ilgili tabii ki hepsi. Nasıl bir konumlanışa sahipler ve gelecekleri nasıl olacak? Gerçekten çok merak edilen soru. Çünkü entegrasyon ilerliyor diyorlar Suriye'de. Irak'ta farklı bir dinamik işliyor. Mazlum Abdi'nin görüşmeleri, trafiği de hakeza öyleydi. Ulusal birlik tartışmaları yeniden sıcaklık kazanmış durumda Kürtler arasında. Kürtler nasıl bir konumlanış içerisinde ve uluslararası ilişkilerde nasıl bir boyuttalar?
0: Orada sanıyorum belki görmemiz gereken ana halka Irak. İki nedenle Irak. Birincisi eğer İran rejimi ayakta kalırsa ve Hizbullah şu ya da bu şekilde tecrit edilebilirse, yok edilirse demiyorum ya da silahlandırılırsa demiyorum. Fakat izole edilirse o zaman Irak İran açısından çok daha büyük bir öneme sahip olacak. Irak'ta şu anda aslında bir ordudan bahsedebilmek mümkün değil. Haçlı Şabi milisleri var. Bunlar hemen hemen 40 milis. Siyaset üzerinde çok önemli bir rol oynayan milisler. Ve doğrudan doğruya pastaranlara bağlı olan milisler. Bu eğer Irak'taki bu rejim bu milislere teslim olursa bunun Kürdistan'da da bazı önemli yansımaları olabilir. Çünkü bu rejim, bu milislerin bir kısmı en azından Kürt özelliğine tümüyle karşı olan milisler. İkinci ana hakika ve Kürt hareketi bunu bir türlü çözememekte ve bu ABD açısından da bir sorun. Bunu Tom Barak da dile getirdi. Değişik ABD aktörleri de dile getirdi. Irak Kürdistan'ın iç entegrasyonu sağlanmamış olması. Bu iç entegrasyonun sağlanmamış olması, Kürdistan'ın ikiye bölünmüş olması, Kürt hareketini zayıflatmakta ve istesek de istemesek de İran'ın manevra sahasını potansiyel olarak genişletebilir. Orada da koşullu yani yarın ne olacağını bilmeden bunu dile getiriyorum. Şu anda görebildiğimiz kadarıyla ABD'nin stratejisi Kürt hareketinin yok olmaması, Kürtlerin özelliğinin Irak'ta yok olmamasının Suriye'de, Rojava'da ismi konulmamış belediyesel bir özellik diyelim. Belediyesel bir özelliğin devam etmesi, fakat Kürt taleplerinin asgari düzeyde tatmin edilmesi. Yani Kürdistan'ın var olması, fakat Kürdistan'ın majör, önemli bir aktör, temel bir aktör olarak ortaya çıkmamış olması. Burada Kürdistan'a biçilen bir minör statüsü var. Kürt hareketinin devam etmesi, Kürt toplumunun yok olmaması, katliamların olmaması, özellikle Rojava'da en büyük tehlike buydu, onu hatırlayalım. Fakat aynı zamanda Kürt aktörlerinin diyelim devletlerle bir at başı gidebilecek bir kuvvete sahip olmaması. Ve ikinci bir meseleye de değinmek istiyorum. Bu konuda da yani elimizdeki bilgiler son derece sınırlı. Bush döneminde Şii milisler ABD'nin ufak müttefikleri olarak görüldü. ABD burada tümüyle yanıldı. Çünkü milis Şii milisler aslında ABD'ye karşı ABD düşmanı değişik nedenlerle. Çünkü ABD 1991'de Şii bölgesine tümüyle ihanet etmişti. Ve en azından 100 bin Şii idam edilmişti. Bunun getirdiği bir hınç vardı. O yüzden ABD'ye bir destek olmadı. Fakat ABD'nin Irak'taki stratejisi buydu. Tümüyle Şii güçlere dayanmak ve Sünni olarak tanımlanan iktidar yanlılarını tasfiye etmek ve dolayısıyla Sünniliği tümüyle tasfiye etmek. Bunun sonuçları çok ağır oldu Irak için. Ve şu anda Suriye'de yapılan bunun tam tersi Sünni milislerin güçlendirilmesi ve Sünni milislerin yarın hem Irak'a karşı hem de Hizbullah'a karşı kullanılması. Son iki günde Trump bu konuda iki demeç verdi. Hizbullah İsrail'in işi değil, Suriye Hizbullah'ı bitirsin. Ve tabii Suriye'nin Hizbullah'ı bitirmesi için bir yıl neden var. Eğer Bashar al-Assad rejimi bu kadar devam edebildiyse bunlardan bunun nedenlerinden birisi Hizbullah'ın doğrudan doğruya Suriye iç savaşına katılmış olmasıydı. 2013'te Hizbullah El-Kuseyr şehrini ele geçirdi ve bu şekilde bu sayede rejim Suriye rejimi Bashar al-Assad rejimi hayatta kalabildi. O yüzden çok büyük bir kim var. Fakat Suriye'nin kalkıp Lübnan'la yeni bir savaşa girişmesi Lübnan açısından büyük bir felaket olur. Ve aynı zamanda Irak açısından çok büyük bir felaket, olur. Çünkü o zaman Irak'taki Şii güçler istesek de istemesek de Suriye'ye karşı bir askeri hareket geliştirmek zorunda kalabilirler ya da yapmak isteyebilirler. Burada İran kendilerini destekleyebilir. Çok tehlikeli bir bulgu, tehlikeli bir silah, ateşle oynamak. Fakat yani yarın ABD belki böyle bir ateşle oynama stratejisini geliştirebilir. Ve dediğim gibi yani Ahmet el-Şara rejiminin ayakta kalması İsrail'in ve ABD'nin yeşil ışığına bağlı. Yarın eğer İsrail yeşil ışığı kırmızıya döndürürse rejim ayakta kalamaz. Ve bunu İsrail gösterdi. Yani Şam'daki Cumhurbaşkanlığı sarayını bombalayarak bunu gösterdi. Fakat böyle bir stratejiye başvurmak hem bölgedeki 50 yıldır devam eden bu mezhepileşme süreçlerine ki bölge...
2: FSK seit 30 Jahren werbefrei.
3: FSK 93,0. Wir sind auf Sendung Reporter inklusiv am Mikrofon Nikolai Podöl und
4: Hadi Ingan Ong,
5: Lea Gebauer.
3: Wir teilen uns ein Mikrofon, ich und Lea, weil das Tischmikrofon funktioniert irgendwie nicht. Seid ihr gut ins Jahr gestartet?
4: Ja, ich habe mit einem Freund zusammen in Heiligenhafen gefeiert. Ja, bis jetzt war das ein gutes Jahr.
5: Für mich war es auch ein gutes Jahr bis jetzt.
3: Was hast du Silvester gemacht?
5: Silvester war ich bei Zusammenleben in der Disco und am Neujahrstag war ich im Volksdorf in der Sauna.
3: Ich habe mit meinen Eltern Silvester gefeiert. Das war ganz schön.
4: Habt ihr geknallt? Raketen?
3: Nein, nur das Feuerwerk angeguckt, weil früher habe ich ziemlich viel Feuerwerk gemacht, so Raketen. Das ist jetzt nicht so gut wegen der Umwelt. So, ihr wahrscheinlich auch nicht mehr?
4: Nee, nur Wunderkerzen.
3: Ja, Wunderkerzen habe ich früher auch gemacht, aber habe ich aufgehört, weil das kostet ja Geld und das raucht so. Es ist schlecht für die Umwelt, das muss man dann aufsammeln. Und du, Lea?
5: Ich habe gar nichts geknallt, ich habe nur angestoßen und bin dann um 1 Uhr früh ins Bett.
3: Und wir reden heute über das Thema Arbeit und Diskriminierung. Wo arbeitest du aktuell jetzt, Lea?
5: Ich habe bis Ich bin seit Montag wieder in der Elbe-Werkstatt, weil ich nicht übernommen wurde von dem Betrieb dort, wo ich im Praktikum war. Das Praktikum habe ich im Haus der Wirtschaft Rübenkamp City Nord gemacht, in einer Kantine. Da fand ich den Chef am Anfang nett und zum Schluss nicht mehr.
3: Und warum hast du das Praktikum da gemacht?
5: Ich wollte mal versuchen, wie es ist, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten.
3: Und was waren deine Aufgaben da?
5: Meine Aufgaben waren da, in der Küche zu helfen, Geschirr zu waschen, zuzuschneiden. Wie gesagt, ich bin aber nicht genommen worden, angeblich wegen meiner Größe vom Chef, sagt der Chef. Aber da gibt es auch noch Hintergründe. Jetzt bin ich halt wieder in der Elbe und ich werde weitersuchen.
3: Und was waren die Gründe für die Ablehnung?
5: Die Gründe waren, dass ich zu groß bin, weil der Chef über mich rüberschauen musste, um seine Kollegen anzuschauen. Und weil ich mir nicht keine Arbeit am Anfang gesucht habe, aber das war mein erstes Praktikum außen.
3: Waren die nett zu dir?
5: Am Anfang ja, und zum Schluss war der Chef, hat sich nicht mal von mir verabschiedet.
3: Und die anderen Mitarbeiter, waren die nett zu dir?
5: Ja.
3: Also das heißt, der Chef war nicht so nett?
5: Der Chef war zum Schluss nicht so nett, nein.
3: Kannst du das genauer sagen, was heißt für dich nicht so nett? Unfreundlich?
5: Er hat dauernd gesagt, es tut mir leid, ich habe keine Arbeit für dich. Die eine Kollegin, die von der Elbe dabei war, hat dann gefragt, ob es wenigstens eine Arbeit gibt, wo ich zuschneiden kann. Hat er gesagt, nein. Und er braucht dringend Personal.
3: Und wie viele Leute arbeiten da?
5: Jetzt nur noch 4 ohne mich.
3: Und was hättest du da gerne gemacht, wenn du übernommen worden hättest?
5: Ich hätte gerne beim Kochen was dazugelernt. Ich habe unter anderem jetzt in dem Praktikum gelernt, wie man Ingwer schält. Und ich hätte auch gerne dort gearbeitet, weil das bessere Arbeitszeiten waren. Aber egal, es wird weitergesucht und dann, ich bin zuversichtlich, ich denke positiv.
3: Was denkst du da, Inhan, dass Menschen mit Behinderung schlecht behandelt werden?
4: Ja, ist nicht so schön. Ich hatte auch mal die Erfahrung und ja, man sollte auch Menschen so nehmen, wie die sind, obwohl die eine Einschränkung haben. Ja, und auch mal einen längeren Versuch machen, ein Praktikum vielleicht, dass sie mal einen nicht 2 Wochen nur lassen, sondern 4 Wochen noch, dass sie noch mal eine Chance geben, und weil nach 2 Wochen kann man ja nicht alles lernen.
3: Ja, genau, weil Menschen mit Behinderung brauchen doppelt so länger. Die verstehen alles nicht. Die sind auch langsamer, mehr Klärung. Deswegen sollte man Menschen mit einer Chance haben. Aber das Problem ist, es ist alles sehr hektisch in der Küche, raue Ton. Also da wird man generell schlecht behandelt in der Küche. Oder was meinst du, Lea?
5: Ja, teilweise. Es kommt auf die Situation an. Also teilweise gab es sehr viel zu tun und dann gab es Tage, da gab es gar nichts, nicht so viel zu tun. Da war Leerlauf.
3: Deine Ansicht dazu, Inhan?
4: Ja, das stimmt. Ich hatte ja auch schon mal in der Küche gearbeitet. Da ist es hektisch, ja. Muss alles schnell gehen und das Essen muss ja für eine bestimmte Uhrzeit fertig sein. Also da in der Schule, wo ich gearbeitet habe, die kennst du ja auch. Unsere ehemalige Schule, da war es nett. Die Chefin kennst du ja auch selber.
3: Ja, weil eigentlich muss ein Betrieb Menschen mit Behinderung einstellen. Ich glaube, ab 20 Mitarbeiter muss ein Mensch angestellt werden. So, das sind ungefähr 10%, aber viele kaufen sich dann frei. Das ist so ein Problem, dass man sich da freikaufen kann. Meint ihr, das ist auch ein Problem, Lea, dass sich da Firmen freikaufen können?
5: Ich denke ja.
3: Und warum ist es ein Problem mit der Freikaufen? Zu einfach?
5: Zu einfach, ja.
3: Und du, Inga?
4: Ja, es ist leicht gemacht, die zahlen einfach eine Abgabe und stellen keine Menschen ein. Das ist ja ein bisschen, da kann auch keine Inklusion funktionieren, wenn die keinen einstellen. So.
3: Ja, und dann lassen die Firmen in der Werkstatt produzieren und die müssen dann weniger Ausgleichsabgabe zahlen. Das ist auch ein Problem, aber ich glaube, die Werkstätten machen das mit Aufträgen, dass die Beschäftigten Arbeit haben, aber sonst gibt es keine Aufträge und sonst hätten die keine Arbeit. Das ist ein Problem.
4: Ja, das ist richtig, ja.
3: Mhm. Also es hat irgendwie mehrere Seiten, glaube ich.
4: Mhm. Ja.
3: Also ich habe auch mal ein Praktikum gemacht in einer Eisdiele. da war es, also die waren nett, aber es ist halt eng, hektisch, rauer Ton manchmal. Also ich habe jetzt nicht gefragt, ob ich übernommen worden bin. Ich habe das gleich gemerkt, dass es nichts für mich ist, weil Gastronomie, da sind die Leute unfreundlicher, hektisch und so. Also die meinen das gar nicht böse, aber es ist halt ein rauer Ton, weil es schnell gehen muss und hektisch. Deswegen sind die Leute nicht so nett. Das ist meine Erfahrung.
5: Ja, kenn ich teilweise auch schon.
4: Und wann hast du da Praktikum gemacht in der Eisdielenlinie?
3: Das war in der 11. oder 12. Klasse.
4: War das ein Schulpraktikum?
3: Ja, das war ein Schulpraktikum für 2 Wochen.
4: Von der Christophorschule aus?
3: Ja, genau, weil da muss man irgendwie so ein Pflichtpraktikum machen in der Oberstufe, um Erfahrung zu sammeln. Aber ich habe auch beim Stüffel ein Praktikum gemacht. Da habe ich ja 17 Jahre gearbeitet. So, das hat mir gefallen. Da habe ich so Gartenarbeit gemacht, viel geerntet, Beetvorbereitung gemacht, gepflanzt, Gießarbeiten.
4: Ja.
3: Aber ich habe natürlich auch ein Praktikum gemacht bei einer Friedhofsgärtnerei. Die waren da auch nicht so nett. Die haben mich auch nicht so behandelt. Die haben halt gesagt, dass ich da auch keine Chance habe auf dem ersten Arbeitsmarkt und dass ich in der Werkstatt besser aufgehoben wäre, hat der Chef zu mir gesagt. Also ich habe das auch gesammelt. Aber so Gärtnerei ist auch zwar nicht so hektisch wie Küche, aber da kann es auch sein, dass Menschen nicht so nett sind, weil das natürlich auch schnell gehen muss und da hatten die halt wenig Zeit für Inklusion.
4: Ja.
3: Und das ist halt so in der Küche, es gibt glaube ich wenig Arbeitsplätze, die inklusiv sind in der Küche, oder?
4: Ja, also vorher habe ich mal Gastronomie, also Minibar im Hotel gemacht und es gibt hier auch noch das Stadthaushotel in der Holzenstraße, glaube ich, da arbeiten Menschen mit Behinderung. Hast du schon mal auch angehört?
3: Nein.
4: Stadthaushotel.
3: Und wie viele Menschen mit Behinderung arbeiten da im Hotel?
4: Eine Gruppe, 15 bestimmt, schätze ich mal.
3: Ist es ein Außenarbeitsplatz über der Werkstatt?
4: Naja, ist glaube ich so ein Verein, ist das. Elternverein hat das gegründet, glaube ich.
3: Ja, also es gibt schon so Werkstattarbeitsplätze oder Außenarbeitsplätze mit Küche. Aber wahrscheinlich nicht so viel.
4: Nee.
3: So. Und wie geht es jetzt weiter nach deinem Praktikum, Lea?
5: Ich bin jetzt wieder in der Elbe und wir werden weitersuchen.
3: Und wie haben die von Elbe reagiert, dass die dich nicht übernommen haben?
5: Schrecklich. Es gibt jetzt noch ein Gespräch. Ja.
3: Mit wem?
5: Mit denjenigen, die dabei waren, weil die haben Urlaub. Und dann wird das jetzt nächste Woche alles nochmal aufgearbeitet und dann wird weitergesucht.
3: Okay, das heißt, jemand hat dich begleitet beim Praktikum?
5: Am ersten Tag war einer da von der Elbe und der hat gefragt, ob ich ihn noch brauche. Habe ich gesagt, nein. Und dann war er am dritten Tag da und da hat der Chef aber auch schon so Sachen gesagt wie, ich soll mal ruhiger werden und wenn es mir zu viel wird, soll ich bitte schön was sagen. Und dann wird drüber geredet. Genau.
3: Und hast du auch was gesagt da?
5: Nein, weil es mir nämlich nicht zu viel wurde.
3: Weil das wurde dir gar nicht zu viel?
5: Nein.
3: Und es war hektisch?
5: Ja, aber es war aushaltbar.
3: Ja, okay. Und mit den Aufgaben warst du überfordert?
5: Nein.
3: Naja, gut. Dann ist es natürlich eine Diskriminierung, wenn man das auf die Größe diskriminiert und sagt, da gibt es keinen Arbeitsplatz, obwohl das Aufgaben waren, die du machen hättest.
5: Ja, und in der ersten Woche hat auch der Zuständige von der Elbe mit mir telefoniert und am letzten Tag waren sie beide da. Es ist gar nicht mehr zum letzten Tag gekommen. Ich wollte den letzten Tag noch arbeiten, aber dann haben sie gesagt, die von der Elbe, die beiden, du hast genug gearbeitet, gönn dir einen Tag Urlaub, habe ich dann auch gemacht.
3: Und hatten die auch kein Verständnis dafür, dass du nicht übernommen worden bist?
5: Nein, hatten sie nicht. Jetzt sucht er halt neue Leute. Hat er Pech gehabt, der Chef?
3: Ja, naja, arbeiten da sonst Menschen mit Behinderung, wo du Praktikum gemacht hast?
5: Nein, aber der Chef selber hat Erfahrung mit sowas. Der hat eine Tochter und eine Frau, die eine leichte Behinderung haben. Die haben ADHS.
3: Ja, das ist auch eine geistige, also auch eine Lernbehinderung?
5: Ja.
3: Und du hast ja auch eine Lernbehinderung?
5: Ich habe einen leichten Autismus.
3: Ja, naja, es ist dann schon diskriminierend, glaube ich.
5: Ja, sehr.
3: Oder was meinst du?
4: Ja, richtig.
3: Weil man auch Menschen mit Behinderung eine Chance geben sollte.
5: Ja. Richtig.